0: Abadu yukarı.
1: Abiti
0: yukarı yandı.
2: Gönyende, gönyende, kambu kabakta, kaje, sabo sabata, kaje.